Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

0: what you're gonna do, and there is nobody that do it better than this reggae guy. I can do this every morning, every evening, have you screaming straight back to sunrise.
1: Dem baş şun hemu bxeratın ve xalaka podcasta Kosmo Kurdi bejere ve Jelil Kaya. O jibir nakın podcastin me her roja ine tin vashandın. Un dikaran lisar hemu platforman godariya me bikin medya teka ardeji teydim. Bale, em ve hafte duxazın mizginiye ke ragehinin ve. Yek tiya malbatenj Kurdistaniye ya la Almanya'yı yek mal plandı ke kujubo sala xundine ya 2027 u 28'tan dibistana seretayi ya Rıza Baran a düzümani veke. Dibistana Rıza Baran ewe bebe yekem dibistana seretayi ya Almani Kurdi ya la Almanya'yı u de modeleke nujen a perverdehi ya düzümani bu şopine u Almani u Kurdi ewe de jiyana rojana ya dibistani de veki zmanin yeksan verin hink. امیجی به ریوبره گشتی یک مالی به بریز گنای درجه ره لسر پیواجوی دامزراندن وی دبستانی و پلانسازین وانین سبی روژه بپیون. کرم کن کسمو کردی دست پیده که.

0: Erde habe ich gut ego yani C1 te to khazen te zven na walati men zaninge he de eftishtuna ye amde payment la ispat tuna ye ve au valahi ve dagert u mamoste tuna ne Almanya 5 az zaman edebiyata kurdi tuna le pdv mamoste ye haye disa yek mal bremeni bername ke jubo perverde kirna mamoste yan che kriango che kemasi ebe hun yekoya kovaki kavratun datinin serhev ju hatta kun bikin va taliye hun naha dibistana ke seretayi ve dikin ija dibistana seretayi ebe bu dibistana seretayi bimine yan hun duhazin berjortir jiherin mej hatta liseye hatta zaninge he ve yeke bimashin
1: yani dibistana seretayi Serdem dojum mehneki emehneki küçük despi bikin. Emeh Belki danzda zavava despey bükün despey ki du sala en bükarbın be problem finansavaya organize bükün un peşte herin. Yani armanç rasti dıvıstana kola hafta peydatır gimnazyum hani döjün ve lise hayavay dere çülünün. Yani em dizanın eğer zarime berlini dıvıstana seretayı pola yekemin haya şeşemini. Pola şaşamın şun ve melbahtı mesela bakın rejiz kazarımı yeber devam bakın anma. Jiboy ve emdur sağladı hazın peşiye kare hani düşünle. Stabil bakın, naveroka ve hort bakın, du sağladığını şun ve o despe bakın, amade bakın, poli dini amade bakın. Evji önüne yani dibe, evi bibe. Yani ben derhaki daha hiç... Problem ama tüne akademiya yekmali peşe roje dadıkara perverdaya mesela memustay bahçin zaro kanji yani hu en isa akademiye avadıkın düşünle fort bildung vayta bildung aus bildung yani davyeda dikare bakarba perverdeye jiboy memustay bahçin zaro kan boy kesi bir kar bibinin hani başada dikare o sayıcı beş daha var. Yani heviye min hene hevi gerek izi hemen. Ama beş daha var. Yani destek zahmeti le paşe beş daha çün az bağırdıkım. Evkaz alikar, evkaz kev hoşi, evkaz kelecani, gelek hevali minat, hevali gelek yani Haçar parça Kürdistan'ı rastı. Ve motivasyona ki esava, yani Ali Kariye dedin ama rastı, emni karı üniversite vekin le ekipiştahar.
0: Eri, bazı var dedikim kesindin naha duhazın üniversite vekin le tiştiye gondikim ve bakhçe zarok.
1: Sen keftin civanra.
0: Eri, mahlavan ciyafa, le be bakhçe zarok hava despekir, naha gond şule, dibistana seretayiye, o vizyon heye, o tiştaki ne hayal, yani gomere kanı gav bıkav bıkı, و کیماسی زحمتی هیه لیوف ساخه هن ببریارن هن جحقی وانج درد کهون و هاوی کتگو کلجانه که مزنجی پیداده که و مگو اف دو سال پیشی همه کریتیکن دوی واری ده گلو بانگات جبو دیو باوان و هر وحا جبو ریخسنین کردان چیه جبو ام بیجن ام خودی لوی دبستانی در کهون و بکار بن ماینده بکن
1: Dabistan ki düzmanı Kürdî Almanî rastî yani şu boy civaka Kürdî diaspora etişteki gringe gerek ki xoyi lideri zarı xo bishin ne Dabistanî o meratikli çebikin kiderida çe alikari beyveste dabe alikari maddi dabe alikari maddi nin o evet kare judanji alikari bide saziye Kürdî Yani ava gurava onuş. Yani ya tene ya menine. Me beşa ho diyar kır. Em kare pedagojik de kardıkın, kare perverdeyi de kardıkın, kare zaman da kardıkın. De hene komala sazi hene beş nedin de kardıkın. Em gereki deste hobidine hevdi, hevdi hort bakın. Yani diasporayı hene ki... Ev kime? Sanki yine ki yani Kürdistan'ın rastı yani kalacanı kazıydı mı dedi? Le diasporayı da pişki ki kime? Hızı zeyde huyu liderini. Zeyde yani medyayı da pır derket az veya zanım spaz jubuy hemu karakteri medyayı kijan beşeydi ve bravo ve. Le beli Meha Gazi Komalay Saziye Kurda bakın hem hazım tabii ona beni cem heldi. Bra Navarroke baştır bizambı. Navarroke ke çahaya dibistani da. Ye dibistani çabı meşe. O ye çahuye dibistani derim. Yani hemu Kurt huye dibistani. Yani. Ama dibistana Dibe yekmal ve bke yekmal ve dke lebele hamu kurt koyu dibistanine. Yani dibistanı da nasname per diyar dibe, kabul kerin azman per diyar dibe. O vaki dinci yani aha cüdatya kurda. Mesela kurt bejim ole kurda hem. Hem de hazın olana rasti dibistanı da yani vekiri yani ezidi ve Alevi derse Aleviti, derse Yeziti, derse Dini. Ama ne acı birine daimi. Hem de hazın haçar parça Kürdistan'ı ve Dibistan'ı da mesela Kurmancı Almanya'ya le böyle hem de hazın Sorani un Zazaki jitekine tevi kare ho. Ye bebeji yani Kürdji bebinin eva institüsyonu huye ve derini. O çen sale dine şunva pola hafta hayşta haya danza. O kese o zarı danza şunva pola danza şunva her ne üniversite. Yani de belki ve deme üniversite ji cüda kare organize bakın. Humboldt Üniversitesi mera tekili çedge peşe rojeda tıxazın belki hani düşün leer ant yani ji boy memosta Kurdi un Almani evet ki beş şekil sebebi ki. Yani evana karana evet dinin. Yani gavne mezin dinin, gavne baş dinin. Ama evana gavana neyine aviti neyine rastı işte çeynabı.
0: Bele, yekmal pişti bahçeyen zarokan kudu heb Berlin'e vekirine naha li Berlin'e sala peşi ame dibistaneke seretayi ya binave Rıza Baran vedike u ev yekşi bu sedema kelecaneke mezin dinav kurdin li Almanya li heruha kurdin li velet çi emci bireve bira yekmali be birez günay darıcıre li ser peyvajoya damezrandina ve dibistane u heruha navarok u avakırna ve de peyvin birez günay darıcı ezgelek spasiyat edikim Malata ava udkare ve de juara hazar serkeftin.
1: Spas, aji per kev hoşem, az Kozmo Radyo'yu ve İro Haber dedim. Şu boy kare me, şu boy debistane, rastli avacı alı karike per per, gülünge per nazına. Gelek gelek spas.
0: جبیر نکن خلکین مه هر روژا اینه تین وشاندن اون دکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله به وی آوائی دما کجمه را حتو و وقتاندن مه دا گرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و